0: Pamir Mountains.
1: Baya kol koyga kol salgan da ajıratam degen dur lakt baskonda ajıratam degen dur yetkinde bir kol salgan. Kol salmana şeyden nime kanda bala uçup düşkön de büyürün itler kuvup çıkkan.
0: The wolves attack dogs and dogs help humans chase the wolves away. However, Amir Bek came across a gruesome sight.
1: Kece sağır bana kereceğiz. Saat 9'da topuza dönemde kereceğiz bir böğrü. Ondan köründü de. Köründü itler kuvup gel bana da kuvup çalgıdı baskan da. Arkasından tört tört payda orpan itti cev aldı dağı.
0: Dogs and wolves are now enemies. Alichur village is in the Pamir Mountains. This time, the wolf has become the dog's victim. This wolf had been caught by a dog.
1: Anam bul böğür çıkken ekken 8 kilometre yerge tartıp ketiptir. Arkasından vardık. Bar dağla kaçtanam ona ittim barıp bastı. Mıltığımız yok. Şul baştan tayaklar men urup aldık. Anan kapkan süyürüp alıp ketet de başka jakka. Eğer kapkan bekken koyup koysan kolunu jep ket. Анан пакет керек. Муну аз дагы алып барып коебуз, бул өзү канчык бөрү ургачысы. Баягы төөттөрү буга дагы келет да.
0: Humans, dogs and wolves. They are caught in an age-old cycle of killing and being killed.